0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da senin miyim? Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Türkiye'nin en değişik show programı Erman Mutlu Show an itibariyle başladı efendim. Biz marşa bastık. Teker dönmeye başladı. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Önce orta şeride, oradan da sol şeride geçip papa gaz yapıştıracağız trafik kuralları çerçevesinde. Salı sabahının içinden geçmeye geldik. Kocaman günaydınlar, başladık bakalım.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası. Dünya Katılım
3: var. Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

Yani teknolojinin gelişmesiyle birlikte her ne kadar haber alma alışkanlığımızı bırakmasak da fiziksel olarak değişti. Ama televizyonlarda mesela şu anda önümde bir haber kanalı açık. Ani bir gelişme olursa diye sürekli açık tutuyoruz. Programlar sırasında haberimiz olsun diye her şeyden. Mesela onlar bile klasik gazeteleri tarayıp koyuyorlar ekranlarına. Yani en son ne zaman gazete aldınız bilmiyorum ama ben herhalde 15 sene olmuştur gazete almayalı. Her gün gazete okuma alışkanlığım olduğu halde. Ne kadar acayip değil mi? Dijitalleşmek işte bunu getiriyor. Yani eskiden pazar sabahları gidip gazete alırdım. Babamın okuduğu gazete belli, annemin okuduğu gazete belli. Benim okuduğum gazete belli. Ne yapayım ben şimdi 15 yaşında siyaset mi okuyayım? Tabii ki futbol okuyorum yani. Galatasaray kimi transfer etmiş, bilmem kimin maçı ne olmuş. İnternetten bakmak gibi bir şey durumumuz yoktu ama. Tiraj diye bir şey vardı mesela. 1 milyon tiraj yapmış işte falanca gazete. Allah Allah falan tiraj tabii ki satışı yani. Aynı bizim rating sistemimiz gibi. Fakat o gazetenin kendine az kokusu. Ve gazeteden biz çok faydalandık biliyorsunuz. Etinden sütünden kuzu gibi aynen gazeteyi kuzu gibi düşünün. Cam sileceksin gazete. Yere bir şey sereceksin gazete. Taze fasulye annem fasulye ayıklıyor gazetenin üstünde. Çay karıştırıyor gazete. Camiye gidersin dışarıda kaldıysan bayram namazında. Seccadenin altına gazete. Bir şey saracaksın gazete yelpaze gibi kullanacaksın gazete. Yani o kadar çözüm için üretilmiş bir şeymiş ki şu anda yok. Ya, hatta şöyle söyleyeyim. Bayağıdır hiçbir marketin önünde falan algıda seçicilik mi bilmiyorum. Dikkat edeceğim bundan sonra. Bugün gidip böyle marketleri keseceğim arabanın camını yarım indirip. Sonra bizi de almasınlar bu ne dolaşıyor buralarda diye. Yok hatırlıyor musunuz sıra sıra gazetelikler vardı böyle hatta dört böyle karedir döndürebilirsin onu dolap gibi döner o. İstediğin gazeteyi bulana kadar döndürürsün böyle. En üstlerde daha ciddi satışı olan gazeteler dandikler alt tarafta. Tabi ana sayfasında 1,5 metre manken olan gazeteden hani çok büyük satış da beklemiyorsun ama biraz daha sapıkların daha çok hani. İsim de vermeyeyim şimdi çalışıyordur o gazeteler devam ediyordur falan. Daha ciddiyeti olanlar böyle belli bir sırada sporlar bir tarafta işte ne bileyim o açık saçık olanlar bir tarafta. Onlardan alan gerçek güzel gazetenin arasına koyardı onu göstermemek için. Başka ne yapıyorduk gazeteyle mesela? Ayakkabı çökme yapmasın diye gazeteyi böyle buruşturup kırıştırıp ayakkabının içine tepmece. He? Doğru mu? Boş dairelerde cama bantlamacı içerisi gözükmesin diye. Neler neler. Tekel bayilerinde müşterilerin aldığı şeylerin ne olduğu belli olmasın diye onun gazeteye sarılması. Başka? Gazetedeki hanımefendilere bıyık çizme. Erkeklere kafasında saç yoksa kelse saç yapma. Eğlence. Resimdeki ünlü kim? Şöyle bakalım günaydın mesajlarına. Günaydın Emre hayırlı sabahlar olsun. Günümüz çok güzel geçsin inşallah. Bursa'dan selamlar demiş selamlar. Niyetimi bilen yolumu çiçeklendiren senin sesini duyuran Rabbime şükürler olsun demiş. Sayın bakalım günaydın. Günaydınlar. Yarın buraya bak. Günaydın komutan bey. Yığıldık yığıldık. Günaydın günaydın günaydın. Günaydın iyi yayınlar. Abi günaydın Berlin'den Kadir ben demiş. Instagram'da niye geri takip yollamadın? Geldi. Gitmez ben nerede? Günaydın Samuray Maltepe'den selamlar demiş. Samuray mı? Gitmez. Bu arada bizim karşı sitede Samuray diye birisi oturuyor. Adamın adı Samuray arkadaşlar gerçekten bak. Evet gülünecek bir şey yok ama yani her an dayak yiyecekmiş gibi insan ne bileyim hani. Yemin etsem başını ağrımaz abi üst katta Samuray oturuyor fazla ses yapmayalım.
Ortak bir arkadaşımız söyledi. Sizin sitede dedi. Bizim karşı site değil ya, bizim site pardon. Misafirlikteyken bana göre karşı site benim sitem olduğu için. Dinliyorlarsa birazdan Burcu geldi mi Burcu? Samuray dedi mi adım? Ninja falan değil, Samuray'dı. Acaba başka bir şey koyacaklardı da ya da gerçekten Samuray'dan bu kadar mı hani etkilendiler? Babası hep Samuray olmak istemişti. Kardeşi var, o da Jiu-Jitsu.

Yani biz gazeteyi her anlamda etinden, sütünden, budundan, her şeyinden faydalandık. Ama gazete kadar da güzel bir cam silicisi var mı ya? O mavi sıvıdan sıktıktan sonra onu bastıra bastıra, nereden biliyorum? Babamın dükkanının camları belli bir süre ben sildim. Derslerimin zayıf olduğu dönemler. Ben siliyordum. Çok iyi bir böyle şeydir. O camdaki camı parlatır yani. Dokusundan dolayı. Bir de gazeteleri boyuna yırtabiliyorsunuz. Eline yırtamıyorsunuz. Bu bilgiyi de alın bakalım. Şuna yapay zeka yapmışlar. Aynen oldu inşallah. Yapay zeka başımıza bela ya. Vallahi bela, billahi bela ya. Küçüklüğümden beri evimizden gazete eksik olmaz demiş. Evet, evet öyleydi. Gazete eksik olur mu ya? Şimdi gazetelerin çoğu tuvalet kağıdı niyetine zaten abi demiş. Vallahi ne amaçla, ne niyetle kullanırsınız bilmiyorum ama ben saydım ne anlamda, nerelerde kullanabileceğimizi. Hiçbirine de itiraz yok. Kuzenimin adı Tusubasa mı? Size bir şey denmiyor var ya. Hemen makara şamataya vur, hemen. Günaydın müdür demiş, günaydın. Günaydınlar ışığımız, ponçimiz, daplımız. Vallahi gerçekten. Fransa'da samuray bir sosun ismi demiş. Sos ismi mi samuray? Ya her şey olabilir de isim olarak ilk defa duyduğumdan dolayı garip geldi bana. Adam da diyecek ne şöhretmişim be kardeşim ya. Adam radyoyu açtığından beri beni konuşuyor. Çayı karıştırmıyoruz artık, sen söyleyince fark ettin demiş. Evet. Bizimkiler karıştırıyor hala. 5-6 tane ayrı böyle markayı ayrı çay türünü, daha doğrusu onu böyle tepecikler yapıp harmanlıyorlar. Nerede o eski çay karıştırmalar? Mesela pirinç de ayıklamıyorsunuz herhalde ha hanımlar? Pirinç ayıklıyor musunuz salonda dizi izlerken? Eskidenmiş herhalde o taşlı pirinçler. Şimdi yok yani, muhtemelen teknolojiyle beraber taşından ayrıştırılmış geliyor diye düşünüyorum ben. Yani öyle bir havası var. Ben görmüyorum. Annemi de çıkıyor. Ya da gizli gizli mi ayıklıyor acaba? Ben görmeyeyim diye kapının aralığından bana bakarak mı ayıklıyor? Mesela ben tam geliyorum, tepsiyi saklıyor, üzerine bir tişört örtüyor falan. Ben Günaydın gazetesi okurdum, arkasında şiirler vardı genç kızken demiş. Peki. Çok büyük bir şeydi biliyor musun o gazetede bir şeyin yayınlanması? Üf, acayip bir şeydi yani. Şiir yolladık, yayınlamışlar.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Mercimekte taş çıkıyor demiş. Pirinçte çıkmıyor demek ki artık. Niye öyle oluyor? Belçika'da mercimekte taş mı çıkar ya? Ben Belçika'da olsam tazminat davası açar. 63 milyon euro para kazanırdım. Bizim işte Subutay var demiş. Samuray'ın Türk versiyonu. Yok be abi, ne alakası var? Gazete kağıtlarını ısıtıp buruşturup dar gelen ayakkabınızı tepiklerseniz gazeteler ayakkabının içinde kuruduğunda yarım numara genişleyecektir demiş. Vay vay, denemek lazım. Dar gelen ayakkabım pek olmuyor ama artık içinde taş çıkmıyor, temiz demiş. Günaydın, işe vardım, hala su içmedik. Hemen. Sevgili dostlarımız, hemen şöyle bir su lıkırdatalım mı? Aklımıza gelmişken, unutmadan. Şöyle lıkır lıkır lıkır lıkır. Oh be. Hadi hatırlamışken imkan olanlar hemen içsinler, sonra unutuyoruz. İnanın buna, sabah gelirken bir litreyi bitirdim, öyle geldim. Ya yani bir litrelik şişeyi tam silme bitirdim. Öyle geldim. Şu anda da önümde 200, 220, 300, 400, 600, 660 cc daha var. İki tane daha eklersem 2 litre olmuş olacak günün yarısı gelmeden. Türk malı kullanıyoruz demiş. Olsun, Türk malıysa da dava aç. Belçika değil mi orası? Ben olsam vallahi içine taş olan mercimek ararım. Rayon rayon dolaşırım. İşe varıp niye su içmemiş biliyor musun? Ben söylemeden içemiyor. Ayıp olmasın diye. Yanıma su almayı unutmuşum, ışıklarda bekliyorum. Satan çocuk beni bul, neredesin? Lazım olduğunda gelmiyorsun. Suyum olduğunda dibimde bitiyorsun demiş. Bak yemin ediyorum bu doğru. Murphy kanunları işte. Açlıktan ölürsün, böyle kıvranırsın arabada, böyle ağzının suyu burnuna karışır. Bir tane simit satan arkadaşlardan birisi geçmez yol bu. Gidersin 35 kilometre, bir Allah'ın kulu olmaz. Tıka basa yemek yer, çıkarsın bir yerden 70 tane simitçi kahveci gazoz. Öyledir o işler. Şarjla hiç alakanın olmadığı bir yerde 7 tane şarj aleti satan arkadaşa denk gelirsin. Hayati meselede telefonun şarjı biter. Yani mutlaka bulman lazımdır. Yok, o gün İstanbul, Mecidiyeköy, Şişli bütün şarjılar yurt dışına tatile çıkmıştır. Bir tane bile çekirge göremedim ben ya demiş. Kaşınıyorsun galiba. İki veya üç taş çıkıyor, öyle çok değil demiş. Ya koca paketi nasıl iki üç taş onu... Onlar bırak karışsın yemeğe, vitamindir o, şifadır ya.

0: Bravo, taşınırken bardak falan sarmak da vardı gazeteye. Doğru, doğru, doğru, doğru. Bunu da hatırlıyorum, evet. Hatta tabakların arasında biraz daha kalın, hani birbirine çarpıp kırmasınlar taşınma esnasında diye. Günaydın, günaydın, günaydın demiş. Günaydınlar hocam. Günaydın saygıdeğer abilerin günü, günaydın kardeşlerin güzeli. Gönül abla köşeleri yazmış. Güzin güzin yazmış. Bir şeyler yazmış yani. Kesinlikle artık inandım. Başka radyoyu dinleyip bizi o radyonun telefonu zannedip. Biz de o kadar alakasız olmayan şeyler yazıyor ki sürekli. Emre günaydın, ben yine diyete başladım, haberin olsun demiş. İnşallah bu sefer bozmayacağım. Tamam. Günaydın demiş, Berlin'den selamlar. Berlin'e selamlarımız kardeşim, biz de selamımızı gönderiyoruz. Kışın üşümemek için sırtımıza, göğsümüze gazete sokardık. Eskiden soğuktan korurdu. Ya öyle bir şey de hatırlıyorum sanki, biliyor musun? Yolda ne yapıyorsun? Şarjıyım demiş. Günaydın abi, günaydın Gürkan'cığım. Hayırlı sabahlar. Mavi marlin balığı. Tamam, bakacağız, cımbızlarımızı alalım bunu. Simit dedin aklıma soktun demiş. Sabah sabah masrafa girdik. Afiyet olsun ama görüntü itibariyle. Aa, şimdi anladım, resmi büyütünce anladım masrafa niye girdiğini. Yanında krem peynir de var. Normal simit bile tek başına masraf olmaya başlamışken artık. Günaydın, bugün doğum günün kutlar mısın demiş. Doğum gününüz kutlu olsun. Allah nice güzel seneler nasip etsin. Sağlıklı saatli inşallah. Bizim buralara da çekirge basmış Emre. Yeni gördüm. Odama girmiş, ne iste demiş. Belçika'ya kadar bunlar ne yapıyorlar bunlar? Dünya turuna mı çıktılar anlamadım yani. Belçika'da çekirge ne geziyor? Var mıymış vizesi? Gazete köşelerindeki yazılarda Haydar Dümen'i okurdun. Haydar Dümen. Allah rahmet eylesin, değişik bir karakterdi ya. Onun televizyon programı da vardı. Millet nelerle uğraşıyormuş diye. Ha, o şiirlerden birisi gelmiş.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

Kimine urba, kimine yırtık yelek. Öyle mi? Sabah yoklamamız başladı. Oradaysan ve beni duyuyorsan, evindeysen bire, iş yerindeysen ikiye, maalesef trafikteysen üçe basıp yollarsan, her şeyin yalan. Hem şu kalabalığı bir görelim, şöyle iyice coşayım şöyle bir. Uzandım sende. Kendi kendimi kışkırtıyorum sizin sayenizde. Her şeyin yalan, rüya. Sonra çenem düşüyor. Evindeysen bire, iş yerindeysen ikiye, maalesef trafikteysen üçe basıp yollaman yeterli. Yok yazılma bence hazır dinliyorken. Ve dinleyip imkanı olmayan, o kadar çok insan sanki maddi durumu olmayan gibi oldu. Yani araba kullanıyor, direksiyon başında, çıkartamıyor telefonunu vesaire, yazamıyor. Bir rakama basıp yollaman yeterli. Sabah mevzumuza geçeceğiz birazdan.

Havaalanı kaç? Abi her şeye rakam koyarsak. Yanmışız. Her gün 3'e basmaktan 3 düşü silindi demiş.

Ben senin her gün 3'te olduğunu, yani trafikte olduğunu biliyorum da burada olduğunu hissetmek istiyorum kanka. Yani yoklamayı böyle yapmış oluyorum. Ne kadar zekiyim. Çakır

Kahvaltın oldu demiş, az kaldı. Hatta bu mesela bu üç mevzusu şöyle ki hafta başından 20 kere basanlar var. Bir daha salı çarşamba uğraşmayayım diye. Hamburg'dan selamlar demiş. Günaydınlar. Hamburg'a 11 kilometre. Hannover'a 169 kilometre. Bremen'e 135 kilometre. Tabeladan gördüğümü söylüyorum. Ben gördüğümü söylerim aga. İçimde tutmayı sevmem. 3 demiş, arkasından da bugün çok güzelim demiş. Trafikte sıkılınca insan tabi aynalarla sürekli. Muhabbet kuşu gibi sürekli aynaya bakıyoruz, ne yapalım? Kendimizi aşırı görmekten de kendimiz böyle güzel gözükmeye başlıyoruz herhalde. Arkadaşlar şunu unutmayın, radyocuların hiçbir zaman saçı böyle

paralı gezemezler. Maalesef kulaklık taktığımızdan saçları Nuri Alço gibi yap, çık evden, Volkan Konağı dönüyorsun. Murat Kekilli'ye dönüyorsun 10 dakika sonra. Medyum memiş gibi oluyor saçlar. O yüzden hanımlar için daha da zordur diye tahmin ediyorum. Düşsene yani, yaptırmışsın. Ne diyorlar işte, fön mön yap, kulaklığı bir takıyorsun, geçmiş olsun. Ay, kulaklıksız yapamıyor muyuz biz? ...2026'dayız, ne kulaklığı ayol? Yaz bir şey dikkatimi çekti, bununla ilgili de bir video düştü önüme. Yani bu kablosuz kulaklıkları kullanmayın diyorlar kesinlikle, bir uzmanın birisi uyarıyordu. Sonra da altına bazı videolar koymuş ünlü insanlar, bilim adamları falan, sürekli kablolu kulaklık kullanıyorlar. Çok enteresan değil mi diyor, bunların içinde Zuckerberg falan da var. Elon Musk var mesela, telefon konuşması yapıyor kulaklık kablolu. Dikkatimi çekti gerçekten, bu hasar mevzusu doğru mu acaba? Ben de bir dönem, işlerin çok yoğun olduğu dönem, ben telefonla konuşmayı çok seven bir insan değilim. Konuşmayı değil, telefonla konuşmayı. Ama yani bunun gerçek olma ihtimali çok var. Çünkü bu tip böyle sağlığına ekstrem dikkat eden tiplerin böyle kablolu kulaklık kullanması, hem de yeni fotoğraflar bunlar. 2002'den falan değil yani. Mesela bir yerde gösteriyor, Elon Musk elleri cebinde, ofiste kulağında kulaklık var ama kablolu. Zuckerberg arabasının içinde kulaklık var, kulağında kablolu. Bir sürü bilim adamları falan var böyle, hep kablolu kulaklık. Demek ki doğruyu onlar yapıyor. Şimdi acaba tekrar kablolu kulaklıkları piyasaya sürüp de para kazanmak için her şeyden şüpheleniyoruz abi artık.

0: hanımlar beyler. Sabah mevzumuz geliyor, hazır mıyız? Ortalık karışsın, yansın buralar, bakalım nasıl bir cevap dalgası gelecek karşıdan. Sabah mevzumuz şudur efendim. Çevrene seni sorsak, bütün çevrene seni sorsak, üç kelimeyle seni nasıl tarif ederler? Üç kelimeyle seni nasıl tarif eder çevren, bak sen demiyorum. Ben kendimi de söyleyeceğim. Çevren seni, yani genelde aldığın eleştirilerden, aldığın övgülerden, aldığın geri dönüşlerden, ki biz buna feedback deriz. Arkadaş çevren, ailen, etrafındaki insanları sorsak, bir analiz yapsak, bir liste yapsak, üç kelimeyle. O zaman çevreme sor, ne bileyim demiş. Üşengeçlik seviyem. Şimdi buradan kalkacağım, işim gücüm yok, bulacağım seni çevreni tek tek. Eğlenceli, akıllı, sevgi dolu. Nonniş. Dürüst ol. Çevren seni üç kelimeyle nasıl tarif eder, tavsiye eder? Çevren seni niye tavsiye etsin ya? Emre'yi çok tavsiye ederim vallahi, dinleyin sabahları. Üç fazla demiş, tek kelimeyle adam. Sinirli, kibar, şişko. Ay Allah. Sen biraz önce öylesine sildim ki yoktu. Saygılı, merhametli, salak mı? İşte aradığım dürüstlük seviyesi. Benim dinleyenim böyle işte ya. 0544-886-1886 yapıştır cevabını, gelsin bakalım. Seni çevrene, ailene, eşine, dostuna, seni sevenlere, arkadaşlarına sorup şöyle bir analiz yapsak. Üç kelimeyle seni nasıl tarif ederler? Yani sen neyi duysan şaşırmazsın. Kesin benim için böyle demişlerdir. Üç kelimeyle. 0544-886-1886. Arkadaşlar bu arada karşıda plazanın terasında birisi burnunu karıştırıyordu. Konsantrasyonum bozuldu. Madenci bir abimiz denk geldi sabahla. Kimse görmüyor zannediyor. Bizim camlarda parlıyor ya, bir tek ben yok. Tamam artık bırak. Karıştırma. O bence akciğerini falan gıdıklıyor şu anda. Burun karıştırmak değil. Say yıllara, bunu say ve dağlara, yas tükenen... Şimdi de üstünü siliyor ıslak. Herhalde alerjisi falan var adamcağızın. Dalga geçmiyoruz. Hepimiz burnumuzu karıştırabiliriz ama insan için de olmaz. Gir banyoya. Sabaha kadar karıştır. Kimse sana... Yaşanan telaşlara, yaz hiçe saydığın hatırımın hesabına... Sus be demiş. Ha, siz hiç karıştırmıyorsunuz, hiç. Sen biraz önce öylesin... Tabii canım, benim dinleyenim burnunu hiç karıştırır mı ya? Oysa ki ben sizden sadece birazcık dürüstlük istemiştim. Sana ne, sanki senin burnun demiş. Benim burnumu karıştırsın gelip. Öyle bir hizmet var mı ya? Japonlar onu da yapıyordur kesin. Burnunuzun karıştırılması mı istiyorsunuz? Peki buna hazır mısınız? 0544-886-1886. Şarjı bitiyor diyedir kanka demiş. Kanka mı? Evet, çevren seni nasıl tarif eder, yaz bakalım. Eğer seni... Emel de öyle bir çıktı ki sustum dur.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Merter Topkapı, Haliç Mecidiyeköy, aksi yönde Çağlayan Haliç, Edirne Kapı, Merter Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Üsküdar'da aralıklarla çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş? Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, 300 sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi. Emre Mutluşoğlu.

0: Alıngan, eğlenceli, salak. Parantez içinde fedakarlıktan, yani şey demek istiyor. Öyle birisi değilim ben. Ya fedakar insanlara salak denir mi ya? Ha belki seni çok sevenler bence salaklık ediyorsun. Ya da ne bileyim, bence çok yufka yüreklisin. Bu yaptığın saflık hani bir tık altı. Biraz daha kibar. Alıngan mı? Yok canım. Ömür'ün şarkısı da yeni çıkmış. Güle güle. Dinletsin bütün dinleyenlerine, sevenlerine. Ben de size dinleteyim dedim. Dün kısa böyle bir sohbet ettik de. Çok iyi insan, iyi insan ya vallahi. Severim. ...0544-886-1886... Şimdi vites yükselteceğiz biraz. Senden ricam, seni çevrene sorsak üç kelimeyle seni nasıl anlatırlar bize bir yaz bakalım. Onların gözünden, yani onlardan bunu duysam şaşırmazdın diyebileceğin şeyi söyle. Bir reklam, ben geliyorum hemen.
1: Emre Mutluşoğlu'da kısa bir ara. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Seksi. Ya. Maalesef ki demiş sonunda da ya. Ya. Ya he he. Bir de maalesef ki. Ha ben istemiyorum ama öyle söylüyorlar. Yani herkes çok seksi buluyormuş beni. Bak adam ne güzel yazmış. Agresif, huysuz, şişko. Ne mükemmel güzellikte, şahane, zeki ve çok beceri. Şahane zeki, bunlar ayrı değilmiş. Yani zekanın da şahanesi yani. Fevkaladenin fevkinde. Rabbim ne güzel dinleyenlerim var benim ya. Maşallah maşallah. Devam edelim. Dürüst, akıllı, güler yüzlü. Peki. Saygılı, çalışkan, Sivaslı. Son kelime. Hiçbir şey bulamayınca, abi ben memleketini söylesem olur mu, başka bir şey? Alıngan, uyuz, gamsız. Agresif, huysuz, merhametli. ...82'li diye tarif ederler. Aa, şen olmuş bizim. 83'lü. İyi niyetli, yardımsever. Kolay kandırılır. Bazılarınızı not alıyorum dolandırmak için programdan sonra. Kıbrıs'a gideceğim de bir dernek mernek mi kursam diyorum öncesinde. Ne olacak? İki Elfida diye bağırınız ortalıkta. Yaklaşma, uzak dur, görürsen kaç. Buradan pitbull gibi tarif etmiş adam kendini. Zordu, bu anı beni yordu. Umursamaz, soğuk, çalışkan. Zordu, Playboy, tabii tabii canım. Valla... Dalga geçmiyorum, onaylıyorum. Tamamen bakınca resme Serdal, evet, Playboy olarak. Bana da sorsa üç kelimeye gerek yok derim yani. Tek kelime. O bir Playboy. Açık, mert, korkusuz. Güzel. Çatlak, uyumlu, hızlı. Hızlı mı? Hızınızı nerede, hangi alanda ispatladınız acaba? Şimdi mesela çatlak dersin ki işte makaratör falan filan. Yani uyumlu, tamam, her şey uyu. Hız konusunda mesela nereden anladılar bu özelliğinizi? Sancaktepe Merkez Taksi çalışanlarından selamlar, selamlar. Hep dinliyorum ve buradayım demiş. Neşeli, sakin, tombul. Neşeli, sakin ve tombul mu? Arkadaşlar, ağır yaşam programı bu. Herkes şişko yazıyor kendine ya. Günaydın abi, ben hiç merak etmedim. Sen niye merak ediyorsun demiş. Ben öyle, ben dinleyenimi öğrenmem lazım. Günaydın, muhtemelen şöyle tarif ederler. Dürüst, güvenilir ve biraz sinirli. Biraz. Akıllı, merkezli.

0: Pilateslere gelsin bu şarkı.
1: Yanıyorsan altını kısalım mı biraz? Bana mı geldi aşkın ateşi?
0: 0544-886-1886. Yakın çevrene seni sorsak, üç kelimeyle seni nasıl tarif ederler? Sen kendini tarif etme. Bak, bazı mesajlar var, onları okumuyorum. Onlar yanlış anlamışlar muhtemelen. Onlar kendilerini tarif ediyor. Hayır, çevren seni nasıl tarif eder? Üç kelimeyle sana ne derler de? Biz ha bu oymuş deriz ya da sen yadırgamazsın. Kesin benim için böyle söylerler dediğin üç kelime. 0544 886 1886.

0: Burası İstanbul FM. Burası İstanbul. Dinlemeye FM. Devam et. Dinlemeye devam İş stresin azalsın.
1: Dost canlısı deli aşk kadını demiş. Dostlar. Yo bir şeye bakmadım. Yo profil fotoğrafını ama büyütmedim, ne alakası var? O sessizlik şeyden elim takıldı. Hayır ama arkasından demiş ki şıp sevdi daha doğru.

Abi günaydın, bir takım sorular sorunlardan dolayı 4 aydır dinleyemiyorum seni. Uzun aradan sonra sesini duymak güzel demiş. Sessizce arka sıraya geçiyorum, bak ama kuralları unutmamış Serkan. Konu nedir bu arada demiş. Uzun diken. Günaydın Emre demiş, günaydın Arzu. Efendim konu seni çevrene, etrafına, arkadaşlarına, eşine, dostuna sorsak seni 3 kelimeyle nasıl tarif ederler? Nokta koyduk bitti. 3 kelimeyle seni nasıl tarif ederler? Kancaları ve her gün engel ettiler. Belli vardı korkuları, bu yerli plaka korkutur. Herkes sanar dengimdir, kimse bir... Uzak çevrem soğuk, donuk, kuralcı demiş, dermiş. Yakın çevrenizde komik, şakacı, gevşek de. Gevşek. Bu arada peynirli poğaça yemiyor, poğaçalı peynir yiyor. Zengin bir dinleyenimiz daha. Bizim aldığımız peynirli poğaça görüntü olarak peynirli ama sadece böyle poğaçaya hamuru fırına verirken peynir diye bağırıp geri itiyorlar böyle. Pişmeden önce bir kere peynir diyorlar sadece. Millet sabreden kazandı. Benimle raks edenlerin kaçında var yürek. Birçok çakal rapin önünde tek bir... İş yerinde benim için denilenleri yazıyormuş. Suratsız Gestapo ukala. En önemli... Gestapo mu? Yükselen ben değilim. Alçalan duvarlar sadece ve sadece. Çok fazla dikkat çektik. Bu taktik değil. Tabi patron olduğun için Gestapo diyorlar. Buna tane kon... Ortacı olsan kim yer seni Gestapo'luğuna? Zıpır kıpır çıtır. Teker dökülmüş tüm dostlar ne... Çıtır mı? Gidersin yükselirken, ekmek yerken, yere düşerken saçmalarsın. Hiç süren yok, suyun ısındı, güneş doğdu, kuy kazılmaz. Plaka geldi bak. Eşimle birlikte kahvaltı yaparken sizi dinliyoruz demiş. Bah, eski hali yok, ne olacak? Simge Hanım teşekkür ederiz. Allah. Yükselen bedeli bak. Günaydınlar. Plaka geldi bak, sırtı terli çok ve başı dertli bak. Eski hali... Batonu da bildim demiş, evet premium sürüm. Allah. Ama deneme sürümü mü bu, ne zaman ücrete geçeceksin? Soldan taciz, çok... Üç kelime çok, üç harf yetiyor demiş. Alalım efendim üç harfi. Farklılaşma çabası içine girdi herkes. Zıpır kıpır çıtır iyiymiş ya. Her bir kafada farklı ses, farklı vizyon her sokakta yüksek. Yönetici olduğum için biraz diktatör diyebilirler. Eğlenceli, zeki bir sarışınım demiş. Bir defter yazıldı aynı şeyler. Anlaşılmaz boş resimler. Şey gibi inanmayacaksın ama. Üzücüyüz birlikte belki sanma kurtuluş var. Kader bu belli olmaz. Kaçar gider yanım. Herkese aşık olmuyorum, şıp sevdi derken kolay vazgeçiyorum gibi demiş. Ama aşka aşık olmayı seviyorum. Tuğçe senin biraz kafan karışık biliyor musun? Emre iyi yayınlar, üç kelime biraz zor olur demiş. Herkes tek atar kral der demiş, hayırlı işler. İşte mütevazilik denince de ben. Uşağın kralı.

0: Maaşlı çalışanım ben, biri sürüm asla olmayacak demiş. Gün doğmadan neler doğar. İş yerinde duvarlı, duyarlı demek istemiş. Duyarlı, sinirli, agresif, cadı. Yakın çevre sempatik, sadık, dost, süslü. Bu kadar fark olamaz ya. Ceza rap yapar, çok kötü dostlar. Hatırlatayım yani. En iyi tanıma Dubai tatili demiş. Geleceğim, geleceğim. İşte şu aralar bana bak Dubai dedim, burası 37 dereceye çıktı daha söylediğin anda.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklamlar.
4: Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tami de çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Sivas Rizeli, orijinal Rizeli Rizeli. Ya şimdi seni çevrene bir dakika bak, kimmiş Selçuk? Zaten profilinde bile Selçuk 53 yazıyor adamın ya. Numaranın sonu 62 ama niye 53 diye birader? Var var böyle hastalıkları olanlar var ya. Selçuk için söylemiyorum da. Benim arkadaşım var, anladık Trabzonlusun. Arabasının plakasının sonu 61. Telefonunun sonu 61-61. Adam 61 numaralı daireye taşınmak için 3 sene bekledi. Daire aradı, kapı numarası 61 olsun diye. Bu nedir ya? Ya memleketi sevmek ayrı, memleket il olunca ona verilen rakama bu kadar taparcasını sevmek ayrı bir şey ya. Altıncılar altın yükseliyor, hadi iyisiniz.

0: Benim numarama bak nereli olduğumu anlarsın demiş. Ah işte geldi bir tane de burada. Giresunlu Emre. Evet, kafam karışmış olabilir birazcık. Çünkü hem lastiğim patladı, lastik değiştiriyorum, bir de sana laf yetiştiriyorum demiş. Üç kelimeyle simgemi çok seviyorum. Bu sabah amma simge yaptı bizim program ya. Birazdan şarkıcı aşkın olayım çalmayalım mı? Gelmesin mi simge? Emre'ymiş onun adı da. Sevin birbirinizi. Ne kadar sevdiğin belli, yenge pembe gömlek giydirmiş sana. Kendisinin kıyafetinin aynısını almış, ona demiş ki aşkım fotişko çekeceğiz, bunu giyeceksin tamam mı? Ah Emre, ah Emre. Baskı altında mesaj atıyorsan nokta at, ben anlarım. Sağın solun cimcikleniyorsa şu anda nokta at. Ne soruyoruz? Simgeyi çok seviyormuş. Tamam da bizim radyo üstünden yanındaysa söyle kulağına kadıncağızın. Elinden tut, gözlerine bakarak söyle. Niye bizim milyon dolarlık radyomuzu kullanıp alet ediyorsun böyle bir şeye? Ben de dayanamıyorum, alet oluyorum hemen. Olur olur demiş. Ha doğru yazdım. Duvar gibi sert. He ben duyarlıyı duvarlı yazdı gibi anlamışım. Tamam duvarlı. Duvarlarınız var. Onun aşılamayan duvarları vardı. Denk getiremedim numarayı. 25 senedir tek numaram var demiş. Bende de var 53 takıntısı. Onu fark ettik canım. Serviste indiğim sırada dinleyemedim. Benim mesajımı okudun mu? Ya bir de mesaj atıp arkasına okudun mu diye teyit istiyor bu. Sibel mi? Heh. Ya Sibel sen niye böylesin ya? Ya bir şey diyeceğim, okudun tamam olabilir, evet okuyabilirsin tamam, ama ben serviste iniyorum, bir daha okur musun? Radyo değer mi kaybetti, milyar dolar değil miydi demiş. Yok şimdi göze batmak istemiyorum, ortalık çok karışık ya bu aralar. Milyon dolar, milyon TL hatta. Sinirli, bağımsız, uyumsuz. Teşekkürler Burcu. Daha iyi tanımamıza vesile oldu bu. Şarkı. Açıklaman.
1: İstanbul FM'de.
0: Dur dur, şaka yaptım Burcu, bu ağlar mağlar için sağ solu belli oldu.
2: Sen şimdi bana sabah öyle dedin ya. Ben lavaboya gittim, ağla ağla ağla. Vahit aradı ondan sonra, neyin vardı dedim. Emre bana böyle böyle kelimeler etti.
0: Gözlerim canım benim ya. Ararken biliyorum. Bunları okuyunca dinleyici profilin ortaya çıkıyor demiş, cadılar falan. Kokunu hisse. Bizim bura karışık. Bizim bura karışık. Ben sana söyleyeyim, bizim burası öyle böyle bir yer değil yani. Bu radyo programı Türkiye'nin en değişik show programı diye başından beri iki senedir boşuna söylemiyoruz. Bağır bağır bağırmıyoruz sabahları. Ölüyorum. İnsanlar en iyi der, en komik der, öyle bir iddiamız yok. Ama en değişik de iddialıyız. Bizim tayfa da sıyırma çünkü aramızda normal birisi yok arkadaşlar. Kusura bakmayın, herkes kabul ediyor zaten bunu. Yeter ki o ortaya birisi bir taş atsın o kuyuya, yani böyle başlıyoruz her şey. Ne program yetiyor, ne süre yetiyor, ne bak iki gündür cımbız veremiyorum ben ya. Benim ocakta yemeğim var ya.

0: Biraz ses versene. Biraz ses versene. Versene biraz ses. Allah Allah. Allah Allah. 90 60 90 3 kelime dedik, 3 rakam yazmış. Yersen papaz eriği.
1: Sizin odan dik piyasayı patlatır. Tehlike kardeşini tutar ip atlatır. Emin ol yaram

0: sen hadi bir yanlış anla.
1: Emri kral verir, kimseye danışmaz. Düşmanlarım da kendilerince kurnaz. İstahıma sahip çıkamıyorum ama aslanı besleyen

0: Çok cesursan hadi bir yanlış anla.
1: Adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük rütbemiz de farklı. Hak yiyip gak diyenlere gecemizi gündüzümüze karıştırıp inancımızı daha çok artıranlara tekrar geçmiş olsun.

bakalım. Senin çevreni seni sorarsak ve dersek ki sadece 3 kelimeyle bu hanımefendiye, bu beyefendiye bir tarif et bize. Senin için ne derler? Göze aldım. 0-544-886-1-886. Bize boşuna enerji bakanı demiyorlar. Aganiga.

İğnemi taktım sizin gibi bir deniz derya, lebi derya kitle varken karşımda bunu yapmadan duramıyorum. Bakalım ne çıkacak şansımıza bu sabah. Bismillah deyip ben oltamı atıyorum. Eğer imkanım varsa şu an müsaitsen galerindeki üçüncü görseli bana yolla. Hadi bu sabah be. Resim ya da video fark etmez. Üçüncü görseli istiyorum. Atmıyorsan atma, atmak zorunda değilsin ama atıyorsan da lütfen üçüncüsünü at. Dürüstçe at bak. Bakalım neler çıkacak bu sabah. Emre'nin oltasına neler bekleyecek bu sabah. Yine 13-14 anahtar takımından geçilmeyecek ortalık tahminen. ...0544-886-1886... Oltalıyorum hocam, oltalıyorum. Bakalım nasibimizde ne var bu sabah, neler göreceğiz. Galerindeki üçüncü görsel. Üç. Dürüst çatıyorsan onu at, atmıyorsan atma, canın sağ olsun. Ama atıyorsan da gerçekten açtığın anda galeriyi üçte ne varsa... onu istiyorum. Of, video geldi. Dur bir dakika, karıştı ortalık.

0: Galerindeki üçüncü görseli istiyorum. 0544-886-1886 atmak zorunda değilsin ama atıyorsan da lütfen üçüncüsünü. Elin varsın, elin gitsin ya.
1: At be ya, üstüz be ya, bakacağız ona be ya.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklamlar.
5: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
6: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda 6.000

0: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

duvar sıvası geldi. Nakkaştepe'den bayrağımızın, yüce Türk milletinin güzel bayrağımızın. Yor yerin ah be kadın, kaç senedir hiç yok tadım. Olmuyor. Alıyla beyazıyla Nakkaştepe'den polis memuru bir arkadaşımız. Görevdeydim demiş. Oradan çektiği bir fotoğrafı atmış. Bayrağımıza kocaman bir saygı, şöyle bir. Seni özleyeceğim. Şanlı bayrağımız. Çocuklarım ve ben demiş. Kendisi Ahlas ve Tuğsem. Üçü de ekmek yiyor. Üçünde de birer ekmek var ellerinde. Karbonhidrat ailesi. Seviyoruz sizi demiş. Kedileri beslerken bir fotoğraf geldi. Ne kadar güzel. Simge Altun'dan. Ne olacak yani? Karakterli ol. Evet, benim ufak bir versiyonum var arkamda. Ne oldu? Savaş mı çıkmış burada? Uşak'tan gelen bir fotoğraf var. Benim 5 versiyon altın var ama bana yetişecek belli ki. Sofrada savaş yapmış, yemek yememiş. Annesini düşünemiyorum ben. Oo, araba koleksiyonu. Bana ne özledim. Anlıyorum. Alp Palas. Selamlar kardeşim. De, keşke son bir kez daha görseydim. Onca yıl geçmiş seni hatırlamak için. Çılgın dürüst dost derler demiş benim için. Ekmek kızım, kedinin adı mı Ekmek? Ama çok özledim. Yanına da biraz peynir, biraz domates. Hakiki Napolyon kirazı, kilosu 900 lira demiş, fotoğraf atmış. Abi 3 tane kiraz alabilir miyim ben? 3 tek. Yapay zeka bir soru sormuş, Belçika'dan gelen bir fotoğraf, onun cevabını ekran görüntüsüne almış. Yazlık yerlerden Ahmet Biçer göndermiş. Bomboş burası, neresi ya bu sezonda? Kimse yok deniz kenarında, ne güzelmiş. Yani 4 adet 48'li santral, 4 adet 90'lık çanak, 600 adet 30 adet çelik dübel. Liste gerçekten benden daha yazısı kötü olan birisi var mıdır diyordum, varmış. Selamlar sevgiler. En azından sen yazdığını okuyabiliyorsun, ben bazen onu da okuyamıyorum. Ben gidiyorum, iyi günler olsun herkese demiş, teşekkürler. Havuza gidiyor, of be.

0: Annesi böyle alıştırdı, böyle yemek yerken çok mutlu diyormuş. 3 ayda bir mutfağa boyuyor. Allah yarabbim ya.
1: Fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi saat başına gideceğiz. Birazcık cımbızlarımıza geçeceğiz ama geçmeden önce sohbetimize, muhabbetimize devam edelim şöyle birazcık. Gelen fotoğraflara bakalım. Yine bir yapay zeka sorusu var, ekran görüntüsü alınmış. Hepimiz değişiriz demiş. Biri şırdan demesin sakın. Şırdan yani kedi olur mu ya? Çok kötü demiş. Neyi çok kötü? Atmadın ki bir şey. Doğru yazdım deyip kendi fotoğrafını atmış. Üçüncü fotoğraf buymuş Tuğba Hanım. Teşekkür ederiz. Ekran görüntüsü almıştım demiş. Pedro Sanchez'in. İspanya Başbakanı'nın ekran görüntüsünü almış. Neymiş bu? Edge of Speed 2025. Field Resolve. Ne çantası bu acaba yani? Bir sivil toplum kuruluşu olabilir mi? Türk bayrağı da var üzerinde. Aa, bizim Ümit galiba bu. Metin'i nasıl tarif ederlermiş bak. Müdürüne bağlılığı, müdürüne saygısı, müdürüne sevgisi. Birazcık kaytarıyorsun ama. Bir hanımefendi vardı, lastik değiştiriyordu. Ne oldu o ya? Bir daha yazmadı, merak ettik. Yalı'dan selamlar. İşte yani yollarda dinleyen de var, Yalı'dan dinleyen de var. İşitme cihazlarımızın ölçüm grafiği demiş. Çok anlarmış gibi dur birazcık bakayım da. Biraz kültürlü gözükeyim dışarıya karşı. Ya ben hastanede röntgeni ışığa tutan güvenlik gördüm ya. Yani şey demek istiyor hanımefendi, siz yine doktora girin ama ben yine de söyleyeyim. Metekarp 3 ve 4'te çatlak gözüküyor. Yanlış lastiği değiştirmiş olabilir. Dur bak kavga çıkar sabah sabah, yapma yapma.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam etmekte. Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin Emolio.
2: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin etme, meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Emre Mutlu Show.

0: Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin

0: yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

0: durumundayız ya. Tatilde olanlar var, memleketten yazlıktan yazanlar, iletişime oradan geçenler var. Tatildeyim ama dinliyorum. Var olun, eksik olmayın. Henüz tatile çıkmamış olanlar bir yazabilir mi? Hangi tarihte nereye gideceksin? İllaki tatil dediğimiz böyle lüks otellerde, efendim açık büfelerde falan değil asla. Memleketine gidip kafa dinlemek de tatil. Findoğa fistoğa gitmek de tatil. Yakın zamanda bir tatil planın var mı? Nereye gidiyorsun? Ne zaman? Bununla ilgili konuşmamız gereken bazı şeyler var. 0544-886-1886. Henüz tatile çıkmamışsan ve bu yaz boyunca tatil planın varsa nereye, ne zaman gideceksin? Bunu yazman yeterli. Bunun üzerine biraz konuşacağız. Antalya demiş, halamın evi beleş. Beleş. E tabi. Hala yazdığı olunca tutup şeyden rezervasyon yaptıracak halimiz yok. Eylül ayı denize sıfır. Oh. 10-16 Ağustos Didim'e gideceğim inşallah demiş. İyi tatiller. Şöyle bir dinleyenler, hala kulağı bende olanlar varsa lütfen sizden rica ediyorum. Tatil planınız nedir? Ne zaman nereye gidiyorsunuz? Bir yazarsanız çok sevinirim. 15 Ağustos Cide, hem fındık hem deniz demiş. Evet, Kastamonusuz bir sabah düşünülemezdi. Fındığı güzel mi? Antalya Olimpası 31 Temmuz demiş, beklerim, villaya gidiyoruz. Sevgili Koray. Biz Trakyalıyız, başka resim bekleme demiş. Evet, bu resim de zaten bir Trakyalı resmi. Nereli olduğunu yazmana gerek yok, ben tahmin ederdim. Ya Trakyalısın ya hemşerimsin. İzmir.
1: Aga ne yapalım, sıcaktan bunalıyoruz be. Aga ne tatili be, param var be.
0: Mustafa abi, konu seninle alakalı değil. Teknenden mesaj atıp durma bana. Tatilin ne olduğunu bile bilmiyor. Adamın kendi hayatı tatil olduğu için. Sana başka konu olunca ben söylerim böyle. Fakir konusu olunca söylerim. 0544-886-1886 lütfen. Bu yazla alakalı memleketine, köyüne, bağına, bahçene, dayına, halana, ninene, neresi oluyor fark etmez. İsterse 5 yıldızlı otel olsun, isterse böyle serin bir bahçenin altında, böyle bir asmanın altında divanda serinle ve uyu ve kitap oku falan. Fark etmiyor, planın ne ve ne zaman. Bu sene tatil yok, ablam ameliyat oldu, tekrar olması gerekiyor demiş. Allah yardımcısı olsun, Allah şifasını versin. Kendimi şımartmak için 16 Eylül'de Garo konserine gideceğim demiş, İstanbul'a gideceğim. Pekala, ben deniz diyemem, her tarafım deniz demiş. Tabii öyle bir bölgede yaşayınca da öyle bir lüksünüz oluyor efendim. Amsterdam 10 Ağustos'ta demiş, 35 gündür vize bekliyoruz. Ah, ciğerimizi söktü be. Her şeyi duydum. Tatil planım yok peki. Cumartesi pazarlı Şarköy'deyim, uzun süreli bir tatil yapamıyorum maalesef, işim gereği demiş. Pekala. Perişan oldum. Abi sadece Trakyalı değiliz, aynı zamanda Çatalcalı desek daha da doğru demiş. Peki. Ya da biz

Yaz sonuna kadar yaz daha uzun. Daha bunun Ağustos'u var, Eylül'ü var. Hikaye. Ki en güzel tatil benim açımdan Eylül sonunda yapılıyor. Bakalım senin planın neymiş? 0544-886-1886. Tatilden kastım deniz tatili olması şart değil. Bir yere gidecek misin? Bir planın var mı ve ne zaman? Bunu yazar mısın? Bununla alakalı bir konuya döneceğiz. Sana çok kızmış. 0544-886-1886.

bir aksilik çıkmazsa demiş, Ağustos ortası gibi Yunanistan. Pekala. Plan var ama para yok Emre demiş. Olsa zaman yok. Fenerbahçe gibiyiz. Hep bir şekilde bir eksiyiz demiş. Abi bize tatil yok. Gidesin'e fındık toplamaya gidiyoruz. Fındığın altına hamak kurup yatıp kitap okuyayım demiş. O kitabı bana dürerler abi demiş. Hala plansızım ama Eylül candırı tatil için. Evet, Eylül sonu Dubai'ye geliyorsun demiş. Abi Eylül sonu gelemem. Bak seni de kandırmayayım, kendimi de kandırmayayım. Ben gelirsem Dubai'ye Kasım'da gelirim. Kasım'da da Allah'ın izniyle gelirim yani. Ya şu sıcaklığın böyle 32'lere falan şu an. Şu anki İstanbul gibi olması lazım. Eylül'de bile orası 4500'de pide fırını gibi olduğu için. Ben sıcakla arası iyi olan bir adam değilim abi. Anksiyete yapıyor bende. Cebi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Arabanı teslim aldın sanırım demiş. Allah bir daha kaza bela vermesin. Güzel günlerde kullan. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Hepinize kazasız belasız günler diliyorum ben de. Sözünü aldık Kasım demiş. Bak çok kişi duydu. Dönüş yok bu noktadan sonra. Evet abi söz söz. Allah nasip kısmet ederse. Kasım'da Dubai'deyim. Mustafa abinin yanındayım. İçine atma dedi doktorum. Ellerimle balık yakalayacağım. Atma dedi, dedi doktorum. Atlamaz mıyız paraşütle bir yerlerden? Benim bildiğin Dubai ise atlanıyor yani. Dubai deyince atlamak geliyor aklıma benim. Çölde ATV ile kaybolmaca. Benim ilk yapacağım iş ATV ile drift yapmak. Nasılsa çöl, trafiğe kapalı alan. Ceza kesen yok, bir şey yok. Yapıştır sağ sola kum şelalesi yap. Vallahi bak. Benim Şarmen Şeyke kız kardeşim gitmişti eşiyle beraber. Onlar Mısır'da Sudan'a doğru kaymışlar, kaybolmuşlar. Kafana takma dedi doktorum. Mustafa abi sende ATV de vardır. Zengin dinleyenimiz var ya arkadaşlar, çok fazla yok ama bir tane. Mustafa abi de ATV vardır. ATV yoksa ATV'yi de alabilir mesela. Bildiğin kanal ATV'yi. Aç birazcık sesi. Salı sabahını tokatlıyoruz. Benim sahneye çıkış şarkımdır bu. Benden sonra tabii ki. Kıymete bindi hemen. Ki biz Oktay abiyle bile konuştuk. İzinli çıktık sahneye bununla. Sen Kasım'da Dubai mi dedin demiş. Evet. Sadece dedim ya, daha dur.

0: Yok ama alırız diyor ya. Sanki tavuk döner söylüyor. Dur ben bir... Abi şey var mı orada? Dubai'liler şimdi zengin ya orada, siz zenginler olarak siz anlarsınız. Ben sadece şakasını yapabileceğim. Mesela şey... Mesela ATV sepeti diye bir şey var mı mesela? Eve ATV söyleyebiliyor musun mesela? Mesela sadece 65 bin dolar farkla yanları altın kaplama olsun mu falan? Arkadaşlar bu arada yeni tarihler, sezonla ilgili tarihler ben şimdiden söyleyeyim dedim de daha çok erken ama aklınızın köşesinde bulunsun. Biletler satışa çıktığında paylaşacağım ama 26 Eylül, 24 Ekim, 10 Ekim. Şu anda belli olan gösteri tarihleri. Sen bir de beni sahnede izle. 26 Eylül, 10 Ekim, 24 Ekim. O aralara tabii ki tarihler girecek. Öncesine de tarihler girebilir ama sezonda ilk 3 gösterimizin tarihi belli oldu. Bütün duyuruları yapacağım sosyal medyam üzerinden. Benim kız Kasım'da gidecek Dubai'ye demiş. Ben gitmiyorum diye babaannesini gönderiyoruz. Bilseydim ben de giderdim. Canım yanlış anlama da ben orada zenginlerle takılıyorum ya. Öyle herkesle Dubai'de görüşemiyorum yani. Zengin bir iki arkadaşım var orada. Yatı teknesi olan. Ha dönüşte evet, metrobüse binecek miyim Mecidiyeköy'den? Evet yani bu benim için bir rüya mı? Döner dönmez uçakta inerim ben, şunu söyleyecek miyim? Ey Dubai, sen de bir rüyadan ibaretmişsin. Ya ne yapacağız be, böyle iki tane çölde safari mafari yani. Ama ahtım var Mustafa abi, eğer ki Lamborghini'sinde Jaguar gezdiren bir tane birisini görürsem harbiden ensesine tokadı koyarım abi, cezası neyse. Orada da cezalar bu arada çok ağır arkadaşlar. Trafikte tartıştığın zaman bile var ya, hiç şansın yok. Ama olsun, ben Türk'ün gücünü orada da konuyu nereye bağladım baksana. Konunun Türk'ün gücüyle ne alakası var ya? Biz niye yurt dışına çıkınca böyle... Ben yurt dışına çıktım mı kafamda Plevne marşı çalıyor.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.
0: Mesela yurt dışına çıktım ya, havalimanından daha inerken, uçaktan inerken kafamda çalan müzik bak. Tepemi attırırsanız 82 Dubai. Hemşe Türkiye'den gelmiş hem bu topraklara. Mesela markete girdim. Bir tane süt, bir tane fıstık aldım. Çıkıyorum. Ama slow motion yürüyeceğim yani. Her yerde öyle yürümem lazım. Mustafa abi söylemedi deme bak, tepem atarsa 82 Dubai, ciddi söylüyorum bak. Alırım dedim mi alırım abi.

0: Şimdi Antalya'da çekildiği iddia edilen bir görüntü vardı. Görüntünün Antalya'dan olmadığı, Amerika'nın Massachusetts eyaletindeki Middleborough kasabasında yaşanan bir olay olduğu ortaya çıktı. Zaten bizde nerede bir köpek balığı videosu bulsalar hemen altına Antalya'da köpek balığı görüldü. Bazen abartıp Marmara falan diye de yani saçma sapan. Efendim bir tane adam değil bildiğin deli. Teknesinin yanından geçen köpek balığını görüp köpek balığının üstüne atlıyor. Köpek balığı da muhtemelen yeni gömmüş yani yeni doyurmuş karnını. Aç olmadığı o kadar belli ki bunu havada rendelemedi. Köpek balığını yüzgecine tutunup onunla beraber yüzüyor. 10 metreye yakın boyu olan köpek balığı vatandaşla beraber belli bir süre yüzdükten sonra olay yerinden uzaklaşıyor ve adam da geri dönüyor. Bu videonun çekildiği tarih 2011. 2011. Şimdi içerik üretme adına hiçbir şey yapmayıp sansasyonel bir şey yapayım de paylaşayım da işte etkileşim alsın, yorum alsın diye uğraşan bedavacı bir tayfa var maalesef. Bunu bu hafta yani dün itibariyle 20 Temmuz günü Antalya'da yaşandı diyerek paylaşmışlar. Yani ne gerek var böyle bir şeye, videonun tarihi yani artık bir de yani böyle şeyleri ekran görüntüsünü yapay zekaya atan sana söylüyor videonun çekildiği tarihi nerede olduğunu. Niye yani niye böyle bununla etkileşim kasıyorsun Allah aşkına ya? Ne gerek var 15 yıl önce çekilen bir videoyu dün Antalya sahilinde, Antalya Konya altında. Birincisi yalan söylüyorsun, yanlış içerikle prim kasmaya çalışıyorsun hesabını büyütmek için. İkincisi insanların orada köpek balığı olabileceğini bilinçaltlarına yerleştirip insanları korkutuyorsun. Ne gerek var? Hem tarih yanlış, hem yer yanlış, hem atlayanın ırkı, cinsi yanlış. Olduğu gibi yalan. Bunu siyaset için de kullanıyorlar, dezenformasyon yapmak için de. Her taraftan değerlendiriyorlar. Deprem zamanı yalan haber çıkartıyorlar. İnsanlarla ilgili sansasyonel haberler çıkartıyorlar. Yani sosyal medya o kadar kötü insanların da elinde ki aynı zamanda. O yüzden çok dikkat edin dostlar. Mutlaka ki gerçek ortaya çıkıyor ama can da sıkıyor yani. Niye kandırıldım ben şimdi? Tabii akıllı insanlar hemen araştırıp buluyor bunun yalan olduğunu ama inanıp birbirine atanlar da o kadar çok ki. Antalya ya, bizim oraya.
1: Gram altını bile kapınıza getiren...

Deniz kayalarını da tebrik edelim. Yüzücümüz Kuzey Kutbu'nda ilk yüzen Türk olmuş. Ne güzel böyle işte tarihe damga vuran, memleketimizden çıkan vatandaşlarımız Türk bayrağıyla orada. Kuzey Kutbu'nda yüzmek ne demek ya? Ne demek abi, biz Çınarcık'ta yüzemiyoruz çok soğuk diye Temmuz'da. Şarköy'e ayağını sokuyor. En gıcık olduğum tipte kim biliyor musun? Böyle ayak bileğine kadar suda durup 1,5 saat insanları izleyen tipler var ya böyle. Böyle eğilip su alıp vücuduna sürüyor, kendini alıştırmaya çalışıyor. Ya dal gitsin be kardeşim, millete de eziyet ediyorsun. Girenler yarım saattir yüzüyor, bu hala etrafa bakınıyor. Çok soğuk, çok soğuk. Ben hayatta giremem, hayatta giremem. Neyi, niye geldin o zaman? Ben... Yo, sen gayet yüzüyorsun ya. Yani gerçekten böyle azap oluyor oradakilere de. Çok yani hani uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. Bir de finalde girmiyor ya. Ve kaldırıp atasım geliyor suyun içine. Bir de arkadaşlar, atladığınız şey ne biliyor musunuz? Vücudunuz çıplak bir şekilde suya girdiğiniz için tabii ki takım elbiseyle girecek haliniz yok. Hanımlar beyler fark etmiyor. Sıcağın altında, güneşin altında daha da bekledikçe vücut ısınız daha fazla artıyor ve soğuğu daha fazla hissediyorsunuz. Neden mesela usta yüzücülere bak, lap diye atlarlar suya. Dışarıda durdukça senin o zaten soğuk diye şikayet ettiğin su daha da beter bir hale geliyor. En güzeli dalacaksın aga, düşünmeyeceksin gerisini. Hanımlar beyler, bana ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Her güzel şey gibi bu da bitti. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim ben. Bilmiyorum, yapacak daha iyi bir işim var mı ya da daha önemli bir işim var mı, ama eğer müsaitsen seni yarın sabah yine bekliyorum. Yoklama yapmıyorum. Yeteri kadar WhatsApp'ımız bugün inanılmaz yoğundu yine. Yine yaz dönemi olmamıza rağmen harikaydınız. Son şarkımı beni dinleyen herkese armağan ediyorum. Dinlemeyen de herkese armağan ediyorum. Kıymeti büyük bir şarkıdır. Yarına kadar kendine çok iyi bak. Huzurlu, mutlu, neşeli ve her şeyden önce de sağlıkla kal. Hoşça kal.

0: senin için. İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam etmekte. Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizde.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

Hayır valla yani kısa şortla ya da kısa pantolonla, öyle söyleyelim, şortla değil ya, o kadar da değil. Sonuçta plaja gelmiyoruz yayın yapmak için, ama kısa pantolon giymek için yanlış bir dönem mi, yanlış bir gün mü seçtim onu da bilmiyorum. Hani niye, dün birazcık bahsetmiştik ya, hala şu çekirge istilası. Vallahi şimdi biz 12. kattayız. Sabah Özlem Hanım geliyor. Yalçın Bey, Yalçın Bey, çekirgeden korkuyor musunuz? Yok canım, ne? Çekirgeden niye korkayım? İyi o zaman, terasta vardı deyince. Yani bu istila hala devam ediyor. Bugün 12. katta radyomuz, tabii ki medya grubu ve bizim medya grubun terasında, evet, o çekirgelerden birine daha rast geldik valla. Niye şimdi hani kısa pantolonla gelmek kötü bir gün? Çünkü hala bu çekirgeler zıplıyor zıplıyor her tarafta bulunuyor ya. Yani bacağıma değen her şeyi çekirge sanmam, o ayrı bir dert zaten. O ayrı bir dert. Vallahi var mı hala evinde yakalayan? Vallahi acayip gündem oldu ya. Yani son 3 günden beri, hafta sonundan beri çekirgede çekirge, çekirgede çekirge. Çalacağız en sonunda çekirge şarkısını. Vallahi çalacağız. Yani şimdi bakanlıktan da çekirgeyle alakalı yapılan bir açıklama da var. Onu da ilerleyen dakikalarda paylaşırım sizinle. Hani sonuçta şey demiş orada bakanlık. İşte tarımla alakalı bir sıkıntı yok. Ürünlerle alakalı. Ha, çekirgeler etçil ama insan yemiyorlar Allah'tan. Yazmışlar. Ben de etim kardeşim diye. Vallahi sadece diğer börtü böcekleri yiyerek besleniyorlar. Neyse, bununla geçmiş olsun. Vallahi herkesin evinden çıktı anladığım kadarıyla. Ama devam ediyor. Hala dikkatli olmanızda fayda var diyeyim. 21 Temmuz Salı günündeyiz. İstanbul FM'de 2:10 geçiyor saatler ve her zaman olduğu gibi yalçın.net başlayan program. 16'ya kadar beraberiz sevgili dinleyiciler. Güzel bir Salı öğleden sonrası olsun istiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

iyi yayınlar dilerim diye yazıyor. Özlem burada. Daha bize çekirgeler misafirliğe gelmediler. Yani bence de gelmesinler. Vallahi diyor ki kızım kafayı yer korkudan. Ya onlar da çok soğuk hayvanlar diye de yazı gönderdi. Şimdi tabii ki bize göre soğuk hayvanlar ama acaba bundan kendilerinin haberi var mı? İşte böyle bir durum. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de mesajlarınızla her zaman söylüyorum İstanbul FM'deki programlara katılabiliyorsunuz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Şimdi hani biraz önce Tarım ve Orman Bakanlığı bu çekirgelerle alakalı bir açıklama yaptı demiştim ya, sosyal hesaplarından böyle bir işte paylaşım yaptı. Diyor ki bakanlık ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi, bakın altını çiziyorum, tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir diyor. Bunu şimdi yanlış anlamayalım. Diyor ki tarımsal üretimi tehdit eden ya da ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu. Yani o tarafta sorun yok. Sorun olan bizim eve giren çekirgeler. Aynen. Yani normal bir hani diyor ki normal diyor ya, bu normaldir diyor. Bu kadar korkmanıza gerek yok diyor. Sevin gönderin manasında.

Yalçın henüz herhangi bir çekirgeye rastlamadım diyor dinleyicimiz Fadime. Ama diyor konu yılan olmadığı sürece benim için sorun yok. Misafir eder yollarım görürsem evimde ama diyor. Şimdi bu yılan, yılanı nereden çıkardın kız? Ama diyor konu yılan olsaydı evi ona bırakır başka şehire bile gidebilirdim diyor. Ya özellikle hani mutlaka aramızda yaz mevsimini daha çok seven dinleyicilerimiz, insanlar vardır ama işte yaz mevsimi çok da fazla sıcak olduğu zaman bu haşereler, hayvanlar, bilmem neler bir uyanıyorlar ya bunlar. Her tarafa da böyle salıyor ya kendilerini. Kapıyı, bacayı falan, pencereyi açık bıraktığın zaman da olan oluyor. Çok ciddi söylüyorum ya. Vallahi diyor ki hep Oğuz Yılmaz yüzünden diyor. Hoplayıver çekirge, zıplayıver çekirge diye hepsi... Gelen çekirgelerin ayağında narin mi var bakalım lütfen diye de yazmış. Muhammed yazmış bunu. Vallahi bilmiyorum, belki de bu şarkı yüzündendir. Hani çağırmayacaksın evrene... Mesaj vermekle alakalı bir durum bu galiba. Vallahi ya, doğru söylüyorsun Muhammed, çok teşekkürler. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Ayağıma bir şey mi değdi? Vallahi kısa pantolon giymek için.

bahsetmiştik. İspanya Dünya Kupası'nı kazanan ülke takım oldu. Şimdi hala tabii ki İspanya konuşulmaya devam ediyor. Bu sefer nasıl konuşuluyor biliyor musunuz? Hani futbolu, oyuncuları, şusu busu falan değil. İspanya'nın Dünya Kupası'nı neyle taşıdığı konuşuluyor. Vallahi. Çok enteresan. Şöyle yazmışlar. Nefes kesen mücadelenin ardından stadyumdan ayrılan İspanyol futbolcunun elindeki detay görenleri şaşkına çevirdi diyor. Yeşil sahalarda sergilediği hırslı futbolda dikkat çeken Cucurella'nın futbol dünyasının en prestijli ödülü olan Dünya Kupası'nı sıradan bir çöp poşetin içine koyarak taşıdığı fark edilmiş diyor. Ama çok ciddi, gerçekten öyle. Enteresan bir çöp poşeti. Saydam da yani böyle arka taraf içi falan filan gözüküyor. Ona Dünya Kupası'nı koymuşlar. Ağzını büzgülü olanlardan bu bir de. Ha kokulu mu bilmiyorum. Yok bilmiyorum. Var ya bir de kokulu çöp. Portakal kokulu çöp poşeti falan diye. İşte öyle bir poşetin içine koymuşlar Dünya Kupası'nı. Alıp götürmüşler. Bu görüntülerle de İspanya yine vallahi çok konuşuluyor. Bizim için önemsiz şeklinde sanki ifade ediliyor gibi. Neyse şimdi ilerleyen dakikalarda elbette ara ara konuşuyoruz kendisinin arkasından ama konuşulmayacak gibi de değil. Bugün bir Bülent Ersoy dedikodusu da yapacağız sizinle. Vallahi yapacağız. Artık ona Bülent abla demeyeceğiz. Kendisi öyle söylüyor. Onun nedenini ilerleyen dakikalarda paylaşırım sizinle, hiç merak etmeyin. Yalçın.net devam eden program, saat 16'ya kadar beraberiz. 0544-886-1886 da İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Bülent Ersoy ne yaptırdı acaba? Birazdan.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali.

Expertiz günün şarkısını sundu. Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

transfer dönemi devam ediyor ya. Beşiktaş cephesinde de hani heyecanlandıran bir isim var. Muhammed Salah ismi. Şimdi onunla alakalı da bir son dakika gelişmesi var.

dinleyicilerimiz için de bunu bir aktaralım istedik. Herkes vallahi bekliyor. Yani Türkiye bu transferi takip ediyor. Ne yalan söyleyeyim. Özgür burada diyor ki selam Yalçın, İstanbul'dan Özgür. Şampiyonlar Ligi formatında program. Yalçın.net, her şey çok net, saygılar, hayırlı yayınlar diye yazmış. Özgür çok teşekkürler, sağ olasın. İkinci saate doğru ilerliyoruz. Bülent Ersoy niye abla demeyelim ki diye gelen mesaj var. Onu ikinci saate bırakalım değil mi? İkinci saatte vallahi yapmış Bülent Ersoy yine. Bakın abla demiyorum. Bülent abla demiyorum. Bülent Ersoy diyorum. Yapmış bir şeyler yine. Onu ikinci saatte sizlerle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin ama şimdi çok böyle çalacağım şarkıyı sunan, söyleyen biri değilim ama yine Ferhat Bey, Ferhat Göçer muazzam bir şarkı yaptı. Kalbimin Orta Yeri şarkının adı, en yeni şarkılarından. Hadi bir dinleyelim, sonra devam edelim.

0: FM'de Salı gününde Yalçın.net'in ilk saatini bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Yavaş yavaş yeni saate doğru ilerliyoruz. Şimdi her zaman yaptığımız gibi ilk saati şöyle 90'lardan güzel bir şarkıyla bitireceğiz. Çünkü bu şarkıyı ve şarkıcıyı sevdiğinize eminim zaten. Eminim. 90'lara götüreceğim sizi, 1997 yılından bir şarkıyla bu saati kapatacağız ve yeni saate de 2026'dan bir şarkıyla merhaba diyeceğiz. Tantaşçı'yla, Gidişat şarkısıyla başlayacağız. O zaman yeni saatte görüşmek üzere diyelim. Yeni saatte konuşacağımız çok şey var. Dinleyeceğimiz çok şarkı var. Kulağınız bizde olsun.
1: Nostalji gibi yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.

İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftanın ve zirvenin yeni sahibi Blok 3 Kayıp Kalp şarkısı. Biliyorsunuz Top 10 listesi her cumartesi ve pazar günü saat 13'te İstanbul FM frekanslarında, orada da beraberiz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralıyoruz. İkinci saate hepiniz hoş geldiniz. Yalçın.net devam ediyor. Selam Yalçın, iyi yayınlar. Üzgünüm ama Muhammed Salah gelmeyecek diye yazmış Kader. Kader, niye bu kadar kıskançsınız? Ya niye öyle? Aa, neden öyle mesajlar gönderiyorsunuz? Valla bakın, bu transfer gerçekleştiğinde gelmeyecek, rüyanızda görürsünüz, hayal kurmayın diyenlerle bir bir karşı karşıya geleceğim.

Vallahi yani lütfen yapmayın ya. Yani istiyoruz tabii ki. Ya şey denir ya. Hayırlısıysa olsun canım. Ne yapayım yani şimdi? Başkan söylüyor zaten. Diyor ki öncelik Beşiktaş kulübünün menfaatidir diyor. Yani parasal yönden de olursa olur, olmazsa olmaz. Şimdi hazır şimdi futboldan da futbolcudan da bahsetmişken şunu söyleyeyim size. Hani Dünya Kupası bitti, bitmesine ama diyorum ya. Dünyada futbol bitmez, Türkiye'de de bitmez çünkü bu akşam saat 21'de Avrupa Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu var. Fenerbahçe'nin maçı var. Gornik Zabrze ile. Okuyabildik mi? Aa, bu takımların falan okunuşunu yazmak lazım bir tarafa. Valla bu akşam işte hatta bu konuyla alakalı bir bildirim geldi. Bu akşam saat 21'de Fenerbahçe Stadyumu'nda oynanacak futbol müsabakası nedeniyle alınan önlemler kapsamında stat çevresinde bazı yollar trafiğe kapatılacaktır deniyor. Sevgili dinleyiciler, maç saat 21'de, bilginiz olsun, Kadıköy'de oynanacak bu maç. Eğer ki o saatlerde, ki bence bu saatlerde de oralarda bir işiniz gücünüz varsa, bazı yollar trafiğe kapatılmış durumda stat çevresinde, bilginiz olsun, aralardan falan bir şekil kaçın. Saat 21'de tabii ki Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz. Yani ülkemizi Avrupa stadlarında, Avrupa'da temsil eden herkes başımızın tacıdır. Başarılar. Yeni saate bir kez daha hepiniz hoş geldiniz.

Yalçın diyor kıskançlıkla alakası yok. İnşallah gelir ama diyor onun istekleri çok diyor. anlaşacağız işte yani. Şunu verelim, onu yok onu vermeyelim, şöyle olsun böyle olsun şeklinde. Bilmiyorum. Bir de bir şey soracağım bu arada. Bu hani doğa meselesi vardı ya, pet şişeleri işte makineye atıyoruz da karşılığında 1 lira alıyoruz diye. Şimdi Türk insanı onun bug'ını da buldu. Hani başkalarının TC kimlikleriyle bilmem nesiyle falan böyle hani şişeler atıyorlar. Hatta bununla alakalı videolar da paylaşılıyor. Saatlerce sıra bekleyen insanlar var orada. Tabii onun da yine çözümünü devlet almış, bulmuş. Bir şey soracağım, var mı böyle atan şişe, ne bileyim karşılığında para alan? Yalçın ben bu sistemi oturtturdum, vallahi mis gibi de gönderiyorum geri dönüşüme, ondan sonra paramı alıyorum diye. Niye sordum biliyor musunuz? Şimdi olay Avustralya'da geçiyor ama belki bizde de olur, rol model olur. Neden olmasın ki? Şimdi tabii hani bu haberden sonra da evinizi pet şişe, şişe çöplüğüne çevirmeyin sevgili dinleyiciler. 7 yıl boyunca orada yaşayan bir adam 36 yaşında 7 yıl boyunca topladığı geri dönüştürülebilir atıklarla bir ev peşinatı çıkarmış adam ya. Vallahi. Ha 7 yıl burada sürer mi, devam eder mi onu da bilmiyorum. İnşallah devam eder tabii ama böyle 450 binden fazla şişe ve kutu toplamış orada yaşayan o vatandaş. Elde ettiği yaklaşık 46 bin Avustralya doları, yaklaşık 1,5 milyon lira. Ya 1,5 milyon lira kazançla satın aldığı evin peşinatını ödemiş. Abi düşünsenize ya. Ev alıyorsunuz, evin peşinatını pet şişe parası. Ama biriktirin de. Evi de çöplüğe dönüştürmeyin. Onun bahçesi varmış, orada biriktirmiş. Benden söylemesi.

daha iyi bilebilirler. Yani erkekler hani o kadar çok bu konuyla alakalı olmayabilirler ama Lolita Lift nedir biliyor musunuz? Lolita Lift. Vallahi Lolita Lift. Yani liften ben biraz böyle bir şeyler duymuştum ama Lolita kısmını, tamam Lolita'yı zaten biliyoruz. Oo, onda bir problem yok. Ama hatta Berkay'ın da var ya şarkısı Lolita diye. Şimdi Lolita Lift'i bilenler yazsınlar tabii. Yani WhatsApp'tan bilen dinleyicilerimiz varsa şudur budur şeklinde. Neden sordum? Çünkü Bülent Ersoy kendisine Lolita Lift yaptırmış. Vallahi. Yani şimdi tabii hani gün geçmiyor ki Bülent Ersoy'la alakalı bir şeyler konuşmayalım, bir haber paylaşmayalım. Türkiye'nin yani divası kendisi. Yani sonuçta konuşuyoruz. Mutlaka bir hareketi yaptırdığı bir şeyle, bir sözüyle kendisinden de konuşturuyor. Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarıyor. Geçen şöyle söyleyelim, magazincilerle böyle bir rastlaşmışlar, tamam mı? Orada yıllardır da hani böyle bakımlı görüntüsüyle dikkat çekiyor ya diva, zaman zaman yaptırdığı işlemlerle de böyle magazin gündemi

çok konuşulan isimlerden biri oluyor ve son yıllarda da biraz böyle estetik olaylarında da girmiş durumda ve kendisine Lolita lift yaptırmış. Evet. Hatta şöyle de söylüyor, yani sosyal medyada paylaşım yaptığı zaman biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız, lakin yaş almak da bir gerçek diye yazmış. Ha bu arada Bülent Ersoy 74 yaşında sevgili dinleyiciler, onu da hemen söyleyeyim size. Şimdi orada tabii ki basın mensuplarıyla böyle bir operasyonun ardından basın mensuplarının karşısında çıkıyor. Neşeli tavırları var tabii ki ve muhabirler orada diyor ki geçmiş olsun dilekleri üzerine konuşuyor. Artık bir de demiş ki orada Bülent Ersoy, ölümü görün bana abla demeyin artık isterseniz. Lolita lift yaptırdı. Bugünden itibaren kaldırıyoruz demiş magazin muhabirleri de. Ondan sonrasında tabii ki böyle bir estetik yaptırdığı için, biraz daha böyle gençleştiği için, yüzünde biraz daha bir genç görünüm kazandırdığı için bu Lolita lift. Lütfen bundan sonra ölümü görün bana abla demeyin demiş. Bundan sonra Bülent abla demek yok arkadaşlar. Bülent Ersoy diyoruz. Bülent Ersoy diyoruz. Bülent abla yok. Ay ay, vallahi yine konuşturdu kendisiyle. Bülent Ersoy. Bülent abla yok.

0: hikayesi, anketse harikulade paylaşmak için sizinle can atıyorum.
1: Öyle söyleyeyim.
0: Yok yok, yani öyle can atılacak bir şey değil ama yine de Türkiye için yapılan böyle araştırmalardan biri yayımlanmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu, sevgili dinleyiciler. Yani şu anda bizi Çanakkale'den dinleyen var mı? Çanakkale dinleyicimiz var mı? Çanakkale'li. Vallahi neden soruyorum biliyor musunuz? TÜİK'e göre Türkiye'de çocuk büyütmek için en uygun şehrin Çanakkale olduğu belirlenmiş. Vallahi. Çanakkale. Yani aslında sorsaydım size Türkiye'de çocuk büyütmek için en uygun şehir hangisidir diye, bilmiyorum yazar mıydınız yazmaz mıydınız ama TÜİK verilerine göre sevgili dinleyiciler, bu kısa araştırma bilgisiyle reklama gideceğiz. TÜİK'e göre Türkiye'de çocuk büyütmek için en uygun şehir Çanakkale'ymiş.

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için TruMore uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

vay vay, Çanakkale'li dinleyicilerimiz. Aa evet diyor, haberi ben de dün Çanakkale sayfasında gördüm. Boşuna mı Çanakkale'liyiz diye de yazmış dinleyicimiz. Sonrasında Çanakkale Biga'dan dinliyor dinleyicimiz. 3 çocuğum var. Çok doğru bir sonuç bence de. Yine Çanakkale Gelibolu'dan dinleyicimiz var. Doğru karar diye de yazmış. Vay vay vay, güzel. Yani evet, sizler de tabii ki onaylıyorsanız Çanakkale'den dinleyen dinleyicilerimiz Çanakkale'li olarak, o zaman araştırmada bir problem yok. Peki. Şimdi veda zamanı geldi çattı tabii ki bu akşamki. Hani Fenerbahçe maçını bir kez daha hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Bu akşam saat 21'de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu karşılaşmaları var. Saat 21'de Fenerbahçe stadında bu maç, bilginiz olsun. Yani o taraflarda trafik biraz sıkışacak. Belki de şu anda sıkışmaya başlamış da olabilir. Onun hatırlatmasını yapalım. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir saat boyunca en sevdiğiniz nostaljik şarkıları tabii ki bu programda dinleme şansına sahipsiniz. Yarın bir aksilik olmazsa elbette saat 14'te ne yapıyoruz? Yine İstanbul FM frekanslarında buluşalım. Güzel şarkıları dinleyelim, güzel şeylerden bahsedelim. Hatırlatalım, İstanbul FM'i sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da aktif durumdayız. Yani oradan her zaman söylüyorum ya, kazanacağınız hediyeye kadar. Evet, her şeyi görme şansına sahipsiniz. Instagram'da yazın İstanbul FM diye, pat karşınıza çıkıyor, takibi alın. İstanbul FM'in bir de mobil uygulaması var. Cep telefonlarınızı indirdiğiniz zaman oradan da bizi rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Oradan takip edebilirsiniz. Oradan bize mesajlar gönderebilirsiniz. Yani cep telefonunuz ve siz neredeyseniz biz de oradayız. Bunun hatırlatmasını yapalım istedim ve her zaman olduğu gibi de ne yapacağız? Günün sözüyle de beraberliğimizi bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Evet, unutmayın, bazı insanlara cevap vermek yerine onları sessizliğe bırakmak daha doğru. Çünkü her söz her kulağa emanet edilmez. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya

0: Altınşehir Firuzköy Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa İstoç yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Üsküdar Maltepe Temde Kavacık Ümraniye seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
2: Dünya Katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları etkili. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey hasta Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı Temde Kavacık Ataşehir çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya katılım var.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yine yoğun. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastal, Seyrantepe, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir tek yönlü yoğun. Kartal Ataşehir ise çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tahmin de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tahmin.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tahmin.
2: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
1: Burası İstanbul FM.

0: sancısına yok ilişmem bir daha.
1: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.